gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

yıllar. Hesap kitap yanlışmış. Yıllar boşuna geçmiş. Ayrılıklar, hüzünler. Şimdi pususundan bakan gözler bir başka.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz, tatilin...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında

0: İzlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Seviyorsan sevimi çok.
3: Sütarsız beklemesi yok. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre banka...

0: Bana göre vizyoner olmalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından 5 Haziran Cuma sabahından Aşkın Frekansı Slow Türk'ten herkese günaydın. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat bugünün başlangıç yolculuğunda sevdiğiniz şarkılarla paylaşacağız. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün, iyi bir sabah dilerim.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 dereceyle hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone.
4: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros uygulamasında.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: TR'de kaçırmayın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıklarının artık Karadeniz'in iç kesimlerinde de artması bekleniyor. 4 ila 6 derece yükselmesi öngörülmekte. Diğer yerlerde geçtiğimiz birkaç güne benzer bir cuma günü yaşanması bekleniyor. Bugün Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde ani yerel yağışlar beklenmekte. Hafta sonunda benzer geçmesi tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik

çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

sürekli aydınlıkta, sürekli temizlikte, her şeyin düzenli olduğu bir yerde durmanın iyi geldiğine bizi kim inandırdı bilmiyorum ama bunlar hayatın inişli çıkışlı yollarında çok da mümkün değil. İnişlere de çıkışlara da bizi bugün de şarkılar hazırlıyor. Cuma sabahından günaydın herkese.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demlenmesi.

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Reklam.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
12: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Cevizli Bağ Topkapı, Haliçok Meydanı, İncirli Şirinevler, Haramidere Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç ve Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımız son 5 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

0: iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hepimizin önünde uzun uzun yolları var. Yolcu yorgun olunca her şey biraz zor görünür tabii. Bir başlayınca, bir adım atınca, hele bir de iyi bir yol arkadaşı bulunca işler değişir. Umudumuz bugün de iyi yol arkadaşlarından yana, başlayınca kolaylaşan yollardan yana. Slow Türk'te sabah umutlarla devam ediyor. Good.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 derece ile hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna Kupa Hey.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler...

0: reklam spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Snow Türk'te hafta sonuna bir adım kala cuma sabahını paylaşıyoruz. Bugün de sabah sorumluluklarımızın arasında şarkılar bize aşkı hatırlatıyor. Sevdiklerimizi, sevginin getirdiklerini. Diyor ki sevgi önemser, ilgilenir, sorumluluk alır. O şarkılarla yeni güne yolculuğumuz devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Cevizli Bağ Topkapı, Haliçok Meydanı, İncirli Şirinevler, Haramidere Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç ve Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları aralıklarla yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımız son 5 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

Cuma sabahında saat 9'a yaklaşıyor. Yavaş yavaş iş yerlerine ulaşıldı. Günün mesaisi başladı. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir cuma günü dilerim. Siz de kalbinizden geçen dilekleri, günaydınlarınızı, sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi paylaşabilirsiniz. Mesajları şarkılarla buluşturma zamanı geldi. WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 549 659 66 00.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arısinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arısinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj
4: Auto Expertiz. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türk'te yeni gün günaydınlarla sürüyor İskenderun Damlar ve iyi günlerde olduğu gibi zor zamanlarda da yanında olmak, elini tutmak, destek olmak isterim diyor Hamza'ya iletmiş olalım. Adana'dan Bülent, Lefkoşa'daki Levent kardeşine armağan etmiş. Aydın'dan Sevan için çalacağız şarkımızı. Mersin'de Melek de bizi dinliyor, ailesine armağan ediyor. 549-659-66-0 siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
11: Ne var sırada Denizbank burada.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
13: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada Denizbank burada.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam banka.

0: kaçırmayın. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Haziran'ın ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz. 5 Haziran'ı gösteriyor bugün takvimler. Cuma sabahından herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk'te ben Didem sizlere eşlik ediyorum. Antalya Korkut elinden yazan dinleyicimiz kızım Nazlı için istiyorum demiş. Sivas'tan Seher'e armağan edeceğiz bu şarkıyı. Ankara'da Özgür ve Murat bizleri dinliyorlar. Tüm sevenler için istemişler. İstanbul'da Şevval iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Onlara da armağan ediyoruz. Siz de bu sabah selamınızı, günaydınınızı Slow Türk'ten bu özel şarkıların arasında iletmek isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.609, çeyrek altın 11.208 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme

0: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
1: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

0: sırada.
1: Ne var sırada? Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
4: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

da bize tüm duyguları hissettiriyor. Bazen hüzünleniyoruz, bazen coşkulanıyoruz. İşin gücün arasına özel duygular ekliyoruz bugün de sevdiğimiz seslerle. Herkese mutlu sabahlar. Günaydın mesajlarını şarkılarla buluşturmaya devam edelim. Amasya'dan Mahmut Kaya ve çok sevdiği eşine armağan edeceğiz bu şarkıyı. Mersin Erdemli'de Hülya Emin Üstünbaş çifti bizleri dinliyorlar. Tüm dinleyenlere armağan eder misiniz bizim adımıza demişler. 549-659-66-00 siz de mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: cebinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için

Cuma sabahına aşkla eşlik ediyoruz şarkılarımızla. Herkese günaydın. Füsun bugün enerjik ve deli doluymuş. Ona armağan edelim şarkımızı. Bir dinleyicimiz de tamamen bambaşka bir ruh halinde. Benim için hayatın en zorlu günleri. Her şeye rağmen dik bir şekilde hayata tutunan tüm kadınlara armağan eder misiniz demiş. Ergin'den Ayşe'ye armağan oluyor bu şarkı. Sakarya'dan Melih için de çalacağız. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazabilirsiniz. 549 659 66.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 derece ile hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Suna. Üstelik büyük ekranda Suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

Cuma sabahının son günaydın mesajlarında şimdi sıra. İlker bizlere ulaşmış. Tüm Adapazarı'na sevgilerimle armağan eder misiniz diyor. Alev ve Çağatay iş yerlerinde bugün de Slow Türk dinliyorlarmış. Selamlar göndermişler. Müdürleri Gamze Hanım'a da armağan ediyorlar. İlkay şu anda Balıkesir'e doğru yoldayım. Hafta sonu için güzel bir kısa tatil planladık diyor ailesine. Ve küçük kızı Selen'e armağan ediyor. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de çalalım bu şarkıyı. Köşede

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü

Bu sabahta sevdiğimiz sesler ve duygu dolu şarkılarla başladık yeni güne, cuma sabahına. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün, şimdiden iyi bir hafta sonu dilerim. Ben Didem, zaman benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada Slow Türk'te sizlerle olacak.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hadise Ara Beni ile radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Yeni şarkılarla geldim. Blok 3 bugün itibariyle yepyeni bir albümle karşımıza çıktı. İşte o albümün çıkış şarkısı Kayıp Kalp, Slow Türk'te sizlerle.

Yepyeni bir albümle karşımıza çıkan Blok 3, işte o albümün çıkış şarkısı. Albümde daha birçok şarkı var, onları da ilerleyen dakikalarda çalarız ama bu kez Kayıp Kalp'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te yeni şarkıları sizlere dinletmeye devam ediyorum. Onlardan bir tanesi de Macbeth ve Can Bonomo. Ben şarkıyı sevdim, bakalım siz sevecek misiniz? Hata Slow Türk'te ilk kez sizlerle.

Dün gece bir hata yaptım özlemimden. Macbeth ve Can Bonomo hataydı radyonuzdaydı. Slow Türk'te İrem Derici ile devam edelim. Çok yeni bir şarkı, durum çok acil. Radyonuzda.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.799 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 11.219 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11'de.
1: Ne istersen de 11.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bu yılın sevilen şarkılarından bir tanesi oldu. Deli Zaman'la Maviler radyonuzdaydı. Slow Türk'te program sizin. Artık biliyorsunuz. Sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 dereceyle hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

Ayce ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler

0: kaybolurum gülüşünde ve ikilem radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Rize'den Süleyman. Haluk Bey, ben Kayağan'dan Elmanın iki yarısı şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, biz de o zaman hemen çalıyoruz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.799 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 11.219 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Adı İntikam'dı ve Afra radyonuzdaydı. Slow Türk'te geçmişe döneceğiz.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
1: Bülent Ortaçgil'den Bu Su Hiç Durmaz şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkür.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Bengü Saygım'dan radyonuzdaydı. Slow Türk'te Gökhan Türkmen isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Ergin. Bugün sizden istek parçam Gökhan Türkmen Yorgun parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarısı aydem olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam.com bank kartıma bin.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
2: Kamu spotu.
12: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: kördüm.
1: APO ömrümle az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
2: Merhabalar, ben Ankara'dan Tuğçe. İstek parçam Melih Görgün 14 bar. Keyifli dinlemeler.

0: Deniz Mark soruyor.
1: Ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Deniz Bank burada.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: havalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCode'a harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Zeynep Bastık, Kör Sevdam. Radyonuzdaydı Slow Türk'te Melike Şahin isteği var. Dinleyelim.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sema ben. Uşak'tan dinliyorum sizi. Sizden Melike Şahin Nasır şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Mustafa Sandal ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Gidenlerden radyonuzdaydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkılar geçmişten bugüne bulunduğunuz yerde size ulaşmaya devam ediyor. Demet Sağıroğlu isteği var. Bunu duymak için neredeyiz? İzmir'deyiz. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar, ben İzmir'den Elif. Demet Sağıroğlu'ndan Arnavut Kaldırımını istiyorum.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz

0: İrem Derici bu defa başkayla geride bıraktığımız isimli Slow Truck'te şimdi Yıldız Tilbe isteği var.
1: Merhabalar, iyi günler Slow Truck. Ben Almanya'dan Zeynep. Sizden Yıldız Tilbe'den bir parça istiyorum. Ve bunu şu anda bütün Slow Truck'ü dinleyen izleyicilere armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yarayınlar.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım adı.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Ben böyleyim. Candan Erçetin. Radyonun sayede 14.46 oldu saatler. Slow Türk'te bir Fransa'ya gidelim.
1: Arif Bey merhaba. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Merhaba.
1: Tüm Slow Türk dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fransa'dan Engin ben. Her gün dinlemekten keyif aldığımız sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Haluk Bey sizden ricam gece yolcularından Pişmanım şarkısını şu an çalışmış olduğum mesai arkadaşlarıma için çalar mısınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Şarkı şu an Slow Türk'te.

0: Pişmanım ve Gece Yolcuları radyonuzdaydı. Günün son birkaç mesajına kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Ordu'dan Gonca ben. Biz yine sizi dinleyerek çalışmaya devam ediyoruz.
0: Harika.
1: Bugün sizden Nilüfer'den Mor Menekşe şarkısını istiyoruz. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese gelsin. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Bir başka mesaj. Ufak bir dinleyicimiz var.
2: Sizden daha iyi çalmanızı isteyeceğim. Çalarsanız çok mutlu olurum.
3: Daha iyi.
0: Daha iyi birazdan çalacak, merak etme.
4: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben. Biz merhaba. Bugün sizden Bora Duran'dan İnsan şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Kolay gelsin. İyi hafta sonları diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Fineste tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cuma gününden herkese merhaba. Haziran'ın ilk haftasını yavaş yavaş tamamlarken yine keyifli bir yayın geçirmek üzere buluştuk Slow Türk'te 19'a dek. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Hem günün yorgunluğunu üzerimizden atacağız hem de keyifle hafta sonunu karşılamaya doğru ilerleyeceğiz.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mutluluğu sadece duygularımızla ve zihnimizle yaşadığımızı zannediyoruz ama organlarımızın da birer mutluluk kodu olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Oysaki uzmanlarımız hatırlatıyor. Hadi gelin biz biraz kalbimizle ilgilenelim. Çünkü malum mutsuzluktan en çok yara alan organımız kalbimiz sevgili dinleyiciler. Ve uzmanlara göre kalbimizin mutluluk kodu sessizlik ve huzurdan geçiyor. Kalp gürültüyü sevmez, ilacı affetmek ve huzurdur diyor uzmanlar. İçten sevmek, kaliteli ve derin bir uyku, hafif tempolu yürüyüşlerde yine kalbimizin mutluluk şifreleri arasında. Düşmanıysa aşırı stres, kin tutmak ve bitmek.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.775 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.216 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sevmediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para.

Sıcak bir Haziran gününde ve haftanın en sevdiğimiz günlerinden birinde Cuma akşam üzerine doğru ilerlerken şimdi mesaj alalım ve dinleyicilerimizin haleti ruhiyesi nedir? Bir bakalım istiyorum. Nasıl devam ediyor sizin için gün? Şarkıları kimlerle paylaşacaksınız? Neler yazacaksınız? Hemen bekliyorum. Siz yazın. Ben de dakikalar sonra mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajları bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Bankam.com bank kartıma bir pilot garaj oto ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

İlk mesajlarımız tanıdık isimlerden, daimi dinleyicilerimizden hemen başlayalım. Adana'dan Bülent Keklik yolcuları için istiyor şarkımızı. İyi yolculuklar. Muğla'dan Hanım Erol, cancağızıma gelsin sıradaki şarkı, onu çok sevdiğimi unutmasın diyor. Yekta Batman'dan selamlarını göndermiş. Biricik sevdiğim Şilan'a bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum, sizleri de çok seviyorum demiş. Çok teşekkürler sevgili Yekta. Başka kimlere, nerelere göndereceğiz şarkıları? Mesajları almaya devam edelim. Siz yazın, ben de okumayı sürdüreceğim. WhatsApp numaramız 549-659-66-0, 549-659-66-0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 dereceyle hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. Üstelik de

ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir güzel şarkıya daha geçeceğiz ama güzel de bir mesaj okuyalım öncesinde. İzmir'den Talip yazmış ve demiş ki her türlü kötülüğü yapıp masum rolü oynayan da kimseye zararı olmadan iyiliğe koşan da bir gün mutlaka karşılığını alır. Zamanı var, acelesi yok. Bu cümlelerden hepimizin çıkaracağı bir şeyler var bence. Birkaç mesaj daha alalım. Aramıza yeni katılan ve yazmak istediklerini ulaştırmak isteyenler hızla son mesajları göndersinler. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.764 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.176 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.

Bu saati de tamamlıyoruz yavaş yavaş. Çok güzel birkaç şarkı ve şu an okuyacağım mesajlarımızla. Isparta'dan Fikriye Gülhan Yavuz ve çalışma arkadaşları bizi dinliyorlar. Onlar için çalacağız. Ahlat'tan Mikail beni de bir şarkıya ortak eder misiniz demiş. Bu güzel şarkı kendisi için de gelsin. Alanya'dan İbrahim tüm dinleyicilerimize selamlarını gönderiyor. Aziz, böyle sıcak havalarda da sizi dinlemek harika, tıpkı kış boyunca olduğu gibi. Tüm dinleyenlere sevgiler diyor. Yaz, kış, her gün bizlerle olan dinleyicilerimizden sevgili Aziz için de çalalım.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet.

0: hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Deniz Mark soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank Teknoloji.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yorgunluğu dindireceğimiz, ruhumuzu, zihnimizi dinlendireceğimiz, çok güzel şarkılar dinleyeceğimiz bir yeni bölüm daha başladı Slow Türk'te. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Radyolarını yeni açanlara duyurduktan sonra hemen mesajlara devam edelim istiyorum. Hasan Çakmak çok kıymetli, çok değerli, Erzurumlu Emrah için, dayım için istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Ankara'dan Tayfur, özel eğitim kurumunda bizleri dinlediklerini söylemiş. Onlar için de çalalım, kolaylıklar dileyelim. Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan Ceyhun iş yerinde dinliyor. Herkese selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Yine Lefkoşa'dan her zaman olduğu gibi Levent yazıyor. Sıradaki şarkı abim Bülent için gelsin diyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: cepte şokta.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Biz yine kalabalık bir cuma yayını yapmaya devam ediyoruz. Ard arda mesajlar geliyor. O yüzden ben de hızlı okumak istiyorum. Sevgili Havva'ya çalacağız gelecek şarkımızı. Füsun yazmış İzmir'den, sizin kadar güzel, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum diyor. Hepimiz için öyle olsun. Teşekkürler sevgili Füsun. Almanya'dan Zeynep, buralar çok soğuk ve yağmurlu ama sizi dinleyip içimizi ısıtıyoruz. Sıradaki şarkı benim gibi soğuk yerlerde olup içi sıcacık olanlara gelsin demiş. Almanya'ya da selamlar. Bir başka Zeynep daha var. Dilek tutabiliriz bu iki mesaj arasında. Zeynep demiş ki, bütün ev işlerimi sizi dinlerken yapıyorum. Biricik kızım, biricik oğlum ve canım eşime bir şarkı armağan etmek istiyorum.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

Ve son mesajlar ardından çok güzel şarkılarla bu bölümü de tamamlayalım ama hiçbir yerlere ayrılmayın. Birlikte geçireceğimiz bir saatimiz daha var. Nurgül yazmış, yakında önemli bir ameliyatım var. Moral bulmak için dinliyorum sizleri. Bana güç verecek bir şarkı çalar mısınız demiş. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve güzel haberleri ameliyat sonrasında da bekliyorum. Rana, iş yerinde arkadaşlarla keyifle dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Melisa, Meltem ve Hüseyin'e istiyorum demiş. İyi çalışmalar diliyorum. Ve son mesajımız Ankara'dan. Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz de semt olarak Varlık'tan yazdıklarını söylemişler. Selamlar sayın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, instagram slowturkradio

Ve geldik cuma akşamında yeni bir saate, programımızın da son bölümüne, kalabalık cuma trafiğine çıkanlara iyi yolculuklar, herkese mutlu keyifli bir akşam dileyerek ve çok sevdiğiniz şarkılarla başlamak istiyorum.

0: yap.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
6: gelecek. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.

0: iyisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek EasyCo demek. Burası tavuk dünya.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evde vakit geçirmeyi, keyif yapmayı sevenlerden misiniz? Ben çok evci bir insan olarak buna hemen cevap verebilirim. Fakat uzun süre evde kaldığımızda bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladığını da fark ediyoruz sevgili dinleyiciler. Uzmanlara göre, araştırmalara göre de uzun süre evde kalmanın psikolojik etkileri çok olumsuz. Hayattan alınan keyif azalıyor, kaygı ve kaçınma artıyor, motivasyon ve enerji düşüyor, zaman algımız bile bozulabiliyor, sosyalleşmek zaten zorlaşıyor çünkü ev dipsiz bir kuyu gibi, o yalnızlığa ve içine gitgide kendini daha da çekiyor, uyku düzenimiz şaşabiliyor, baş ağrısı, mide sorunları ve kas gerginlikleri görülebiliyormuş evde geçirilen süre uzadığında.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: İndirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Haziran'ın ilk haftasını tamamlıyoruz. Bugünkü yayını da burada son bir şarkıyla kapatıyoruz. Umuyorum keyifle, güzellikle geçecek bir hafta sonu vardır hepimizin önünde sevgili dinleyiciler. Zaten hafta sonunda sadece yarın görüşemeyeceğiz. Pazar günü her pazar olduğu gibi ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Gel bir

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 78 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 51 orta, İzmir 76 dereceyle hassas gruplar için riskli, Adana 58 orta, Samsun 61 orta, Diyarbakır ise 52 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Biz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Erikli, bizim çocukların

0: Farafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftayı bitirmeye geldik. Haftanın en sevilen günü Cuma gününde Slow Türk'ten merhaba sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Bir haftanın yorgunluğunu geride bırakırken hafta sonunun heyecanı da yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. İster işte olun, ister yolda, ister evinizde. Bu güzel Cuma gününe en sevilen aşk şarkıları eşlik etmeye devam ediyor. Keyfiniz, huzurunuz ve müziğiniz eksik olmasın. Slow Türk'te müzik hiç susmuyor ve tabii ki sizler dinlemeye devam ediyorsunuz. Hadi şimdi bir açılış şarkısı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

0: 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Evinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tembe ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı seveceğim.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Plastikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.

0: gibi değil.
1: Hafta sonu planları yapıldı mı? Eğer hala karar veremeyenlerdenseniz belki de kendinize biraz zaman ayırmanın tam sırasıdır. Güzel bir sahil yürüyüşü, sevdiklerinizle uzun bir kahvaltı, yeni bir film ya da uzun zamandır ertelediğiniz bir kitap. Belki de telefonları sessize alıp sadece dinlenmek en güzel plan olacaktır. Nerede olursanız olun, hafta sonuna yakışan en güzel duygular ve en sevilen aşk şarkıları Slow Türk'te sizlerle olmaya devam ediyor. Şimdiden huzurlu, keyifli ve bol müzikli bir hafta sonu dileriz ve Slow Türk'te yine hafta sonu içinde güzel şarkılar burada olacak. Bir hatırlatma olsun. Hadi şimdi yavaştan bu saati bitirelim artık.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce

0: duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 8'i geçti. Uzun bir haftanın ardından beklenen cuma akşamına da ulaşmış olduk. Kimi evine dönüyor, kimi dostlarıyla buluşuyor, kimi de hafta sonunun ilk saatlerinin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu güzel akşamda kalbinize dokunan en özel aşk şarkılarıyla ben Selim Altın yanınızdayım. Cuma akşamının huzuru, mutluluğu ve romantizmi Slow Türk'te sizinle. Hafta sonuna güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için müzik hiç durmadan çalmaya bu güzel akşamda devam edecek.

yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sevgili Slow Türk dinleyicileri, hatta sizlere şöyle hitap etmek istiyorum, cümlemi düzeltiyorum. Çok ama çok sevdiğim Slow Türk dinleyicileri, sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Herkese keyifli bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın, mutlu kalın ve tabii ki aşkla ve müzikle kalın.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca.

uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pavuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

İkilem ve Tuğba Yurt düeti içiyorum Edirimize Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese merhabalar, iyi geceler. Yine bir cuma gecesinde ben Haluk Sarıtaş yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar.

Yıl 1997, Ölürüm Sana isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. İkimizin yerine ve Tarkan radyomuzdaydı. Aşk artık program sizin, istek hattımız devrede. Bakalım bu geceye hangi şarkıları kimler armağan edeceksiniz? İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Sensiz olmaz dediğiniz her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Grup gün doğarken radyomuzdaydı. Slow Türk'te artık istek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı İstanbul.
1: Merhaba Haluk Bey, ben İstanbul'dan Duygu. Yine güzel bir akşam, güzel bir yayın. Çok teşekkür ediyoruz sesimize ses olduğunuz için. Ben Sakarya'dan arkadaşım Bünyamin için, Batuhan Sevimo'dan her şey seninle güzel istiyorum. Çok teşekkür ederim.

0: Her şey seninle güzel. Batuhan Sevimo Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Kuşadası'na gidelim. Sezen Aksu isteği var.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Kuşadası'ndan Hatice. Ablam için Gülümse parçasını istiyorum Sezen Aksu'dan. Şimdiden size iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi geceler.

0: Sezen Aksu ve sevilen slow şarkılarından bir tanesi Gülümse, radyonuzdaydı. Aşkın frekansında samimi, içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: İyi geceler, özledim. Selami Şahin çalabilir misiniz? Sonsuz teşekkürler. İyi yürekli Haluk Sarıtaş. Sevgiler, iyi yayınlar, hoşça kalın.

0: Özledim teninin kokusunu özledim. Hasret kaldığınız her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Selami Şahin az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Kayahan isteği var. Dinleyelim.
1: İyi akşamlar Haluk abi. Kayahan'dan Seni Çok Özledim Gece Gözüm şarkısını biricik eşime armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar.

0: Yıldız Usmanova ve Yaşar düeti Seni Severdim radyonuzdaydı. Şu an her nerede ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Slow Türk'te aynı frekansta aynı duyguları yaşıyoruz ve sesli mesajları da yayınlamaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Slow Türk ailesi olarak herkese selamlar diyorum. Arkadaşlar herkes yani Slow Türk dinleyen herkes inanın bir aşk insanıdır, bir kalp insanıdır, bir merhamet insanıdır. Buradan Ankara'dan Slow Türk dinleyen herkese selamlar diliyorum. Sıradaki parçayı merhametli, sevgi dolu, Türk bayrağının ve vatanının altında. Buradan herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Sıradaki şarkı ne olursa olsun hepinize armağan ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlık, mutluluklar diliyorum. Umarım bu alan kabul edilmez, rahat olun.

0: Kendilerini bize tanıtan şarkıları. Anasonla Zakkum grubu Slow Türk Date'i. Sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhaba Haluk Bey. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben İstanbul'dan Ayşe. Çok sevdim, çok özledim. Her anı onunla yaşadığım canım abim için Çağla Seni Düşündüm çalmanızı istiyorum. Abicim, her an seninleyim. Sen de kısa bir süre sonra her an benimle ve bizimle olacaksın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.

0: Çağla ve Doğu Sivek, Seni Düşündüm radyonuzdaydı. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
1: Sevgili Haluk Bey, hayırlı geceler. Yalnız Taksici Tahir, benim her zaman olduğu gibi favori parçam Gitme Bu Gece Kal Yanımda parçayı çalarsanız sevinirim. Herkese hafta sonları, iyi hafta sonları diliyorum. Yaklaşık 58-59 saat sonra da sizden tekrar beraber olmak ümidiyle hoşça kalın, hayırlı akşamlar.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdiği şarkı Vur Beni ile Semih Cenk radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Kahramanmaraş'tan Eyüp. Canım kuzenim İbrahim'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Acı Oğlundan ihtiyacım var şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Kuzenim seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, öpüyorum.

0: Son günlerde Slow Türk'te de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi. İhtiyacım Var radyonuz saydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Adana'dayız. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi akşamlar Haluk Bey. Şu an Adana Adnan Menderes halinde sizleri dinlemekteyiz. Afra'dan adı İntikam'dı şarkısını öncelikle arkadaşım İrem ve bana ve tüm Slow Türk ailesine armağan ediyorum.

0: Aslında bir Mustafa Sandal şarkısı ama son dönemlerde Afra'yla yeniden hayat buldu. Adı İntikam'dı, Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? Almanya'dayız.
1: Haluk Bey, iyi geceler. Almanya'dan Nuriye ben. Özellikle bu saati bekledim acaba yayında olacak mısınız diye ve sesinizi duyunca da mutlu oldum. Tarkan'dan İnci Tanem çalarsanız mutlu olurum. Benim için özel bir şarkı. Herkese güzel bir gece olsun.

0: Tarkan İnci Tanem'le geride bıraktığımız isimde Slow Türk'te sesli mesajlarda. Şimdi önce Hakkari'ye gidelim. Üç öğretmenimize kulak verelim. Sonra da Antalya'dayız. Emre Aydın istekleri var. Dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. İyi geceler Slow Türk. Uzun bir aradan sonra Hakkari'den üç öğretmen Nurullah Erenay ve ben Ahmet tekrardan sizleri dinlemekteyiz. Buradaki dördüncü eğitim öğretim yılımızın hatırına sizlerden bu gece Emre Aydın'dan tam 4 yıl olmuş parçasını istiyoruz. Çalarsanız şimdiden çok memnun oluruz. Dinleyen herkese ve bizlere şimdiden armağan olsun. İyi geceler, iyi yayınlar.
2: Haluk Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan Mert ben, Emre Aydın'dan. Hoşçakalsın.

0: Vedayı en iyi anlatan şarkılardan bir tanesi. Emre Aydın, Hoşçakal'la geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Nilüfer isteği var. Dinleyelim.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi akşamlar. Kuşadası'ndan Kübra Tanyeri. Sizden bir istek parçam olacak. Gerçekten vakti zamanında çok sevmiş, çok seven tüm kadınlara gelsin bu parça. Senle de olmuyor, sensiz de olmuyor diyen tüm kadınlara. Nilüfer'den inkar etme yalvarırım.

0: Şöyle geçmişe doğru bir yolculuğa çıktık ve Nilüfer'e kulak verdik. İnkar etme Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda gecenin bu saatinde şehir şehir geziyoruz. Bu kez neredeyiz? Aydın Didim'deyiz. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, iyi geceler. Aydın Didim'den sevgiler size. Benim aklıma Barış Akarsu geldi. Onu bence bu akşam rahmetle analım. Gözlerin şarkısı vardı ya, o çok güzeldir, onu dinleyelim. Herkese iyi geceler.

0: Feridun Düzağaç ve Dillere Pelesenk olan şarkılarından bir tanesi. Alev Alev, radyonun saati. Slow Türk'te Sezen Aksu istekleri var. Dinleyelim.
1: İyi akşamlar Haluk Bey. Ben Aydın'dan Elvan. Sezen Aksu'dan Kiraz Mevsimi şarkısını Aydın'da oturan ablam ve Antalya'da oturan erkek kardeşim ve eşi için istiyorum. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
2: İyi geceler Slow Türk ailesi, keyifli yayınlar. Ben İstanbul'dan Melisa. Sezen Aksu'dan Ben de Yoluma Giderim şarkısını bütün dinleyen herkese armağan ediyorum. Keyifli dinlemeler.
3: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: 90'lı yılların en sevilen şarkılarından bir tanesi. Yerine Sevemem ve Gökhan Kırdar Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Ayna isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk abi iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. Senden bugün Ayna'dan bir şarkı istiyorum. Eylül akşamı olursa olabilir. Ya da herhangi bir şarkısı tüm Slow Türk dinleyenlerine ve çalışanlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar abi.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantamda bir resmin, aklımda gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim.

0: Yok Başka Hayalim ve Tantaşçı radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık veda vaktim geldi ama gecenin son mesajlarına bir kulak verelim.
1: Canım oğlum merhaba. Seni seviyorum. Her zaman aklımdasın. Sabırla güzel günleri görmek için, bir arada olmak için seni bekliyorum. Sana Tuğba Yurt'tan Benim O şarkısını istiyorum. Seni seviyorum, öpüyorum oğlum.
2: İyi akşamlar Slow Türk ailesi ve dinleyicileri. Gaziantep'ten Hilal ben. Bugün sizden Vega'dan İz Bırakanlar Unutulmaz isimli şarkıyı çalmanızı istiyorum. Eğer çalarsanız çok sevinirim. Görüşmediğim ancak çok özlediğim arkadaşım Ömer'e gelsin. Çorum'a sevgiler.
3: Merhabalar, ben Kırıkkale'den Burçin. Şu an kardeşim Buse ile sizleri dinlemekteyiz. İstek parçamız Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz. Bu şarkı bize, tüm yüreği yananlara ve dinleyicilerinize gelsin. Hayırlı geceler.
4: İyi geceler Haluk Bey. Güzel bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Biricik güzel eşim Pınar'ımla balkonda oturduk, sizi dinliyoruz. Bizim için Tarkan'dan Dönmüyor Giden şarkısını çalarsanız çok seviniriz. Teşekkürler, iyi geceler, iyi yayınlar.
5: İyi geceler Haluk Bey, Adana'dan Ülkü ben. Gökhan Türkmen, açık adres çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim, iyi yayınlar.
6: Haluk abi merhaba, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Tüm Slow Türk ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fransa'dan Engin ben. Haluk Bey sizden ricam, canımdan çok sevdiğim biricik kızım Zümra Nur için Aşkın Nur Yengi'den Allah Şahit şarkısını çalar mısınız benim için ve kızım için? Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diyorum. Sevgiyle kalın.
7: Herkese merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Madigar'dan Sana Ait şarkısını çalmanızı rica ediyorum sizden. Bu şarkı mesafelerin sevgiyi eksiltmediği, aksine çoğalttığını bana her gün yeniden hissettiren adama gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim ve çok da özlüyorum. İyi geceler, tatlı rüyalar.
8: Merhaba, iyi yayınlar. Canımdan çok sevdiğim, güzel gözlü, güzel kalpli abim İbrahim için Pinhani'den İyi Değilim Ben şarkısını istiyorum. Canım abim, ben her elimi kalbime götürdüğümde, her gökyüzüne baktığımda sen benim yanımdasın. İyi ki sen benim abimsin. Seni dünyalar kadar seviyorum.
0: Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Yayınlayamadığımda birçok sesli mesaj var. Lütfen kusura bakmayın. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen